demin baktan Emre. Hadi me gadri kare. Hadi ya same kare. Hırı ben kaldı şabe. Hadi me baktan Emre. Hadi me gadri kare. Hadi ya same kare. Hırı ben kaldı şabe. Ye.